0: Birazcık çalın.
1: Göz.
0: Bana tekrar mısın geliyor bir yıl?
1: 10-4 today. We'll be on a case with North End.
0: 10-4.